0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Na sene kısaveta Tu mezgi hora dar dekarda Cirane xo, bone xo, saveta Ya iştare seri soduri Na bekeşi, onca mare menda Toşiya, mare derdo guran zaverda Gavare avı, hete mara bırna Gavare avı, hete mara bırna Derdo guran zaverda Zaverda, zaverda

0: Canêwerên danasîn, TRT jî hevpare ragihandinê yê etnosporê yê û Mihrican wê heta 24 Gulanê dewam bike.
1: Vakfa Civaniye ki Türkiye Türkva Dibistan'ın havini dede despekirin. Le Dibistan'ı ve dersen Kur'an'ı siyeri u verzişi bendayın. Pendekarın Dibistan'a seretayı u navin ve bu karbin seriyle bidin. Dibistan'ın havini ve şeş haftayan bidonu.
2: Vakfa Civaniye ya Türkiye Türkva Jordan Dibistan'ın havini dede despekirin. Dana Sina Dibistan'ın havini bir bernameye ki hat eşkere kirin. Dibistan'ın havini de ve dersin Kur'an'ı, Siyer-i Nebi ve verzişe ben dayın.
3: Kur'an-ı Kerim'in nuru...
0: Em bi nura Kur'an-ı dile cuanen me bi disiplina verzişe bedena oan, bi heza zaniste jihişe oan qevi dikin. Dibistan'ın havini ji ilmihali hata reziken civate, ji suare hata tiravejiye, ji avjeniye hata kişike, ji şanoye hata gara havurdore, xodiye müfredate kete rüti jiye. Emni Dibistan'ın havini li bende cuanane.
2: Xwendekar ve havini nirxin civake çetirhin bibin. O bhevra vaxteki xoşi derbas bikin. Serokali jneyar ve birya ve xfanuni Esra Albayraqi, li bernameya danasine de behsa talukeyin li peşe zarokan kir.
4: Kinler olarak
5: berpirsiyari ekemezin ade u bavan he dvd u bav ne bejin ev mesele eke bichuke dv em zaro ken khoy jizrar em mecrain dijital bi parezin tu alaqa ya sinurdani ne bi qada khere tune tu alaqa ve bi azadiya ifade ere tune hum bi zanayi jahrin adin zaro ken khoy
2: albayrak jbo parasna zaro kan kala giringiya malbat osaziyin civaki yen sivilciker
4: kuzularımızı
5: Emna Hazin Zarok genme bi Kevin Nabla Penguran Jibo Veji DVM Haul Bidin Karin Kudu Kevin Sermeli Devlet Dehene Beriyana Hali Sermecrayin Dijital Sere Rastkirin Hatın Kirin Hevcadari Ekemezin Bisaziyin Civaki Yen Sivil Heye Khabate Tük Bayeji Ezvek Epiştayina Ve Meseleye Dinirkhinim
2: Xwendekarên Dibistana Seretayî û Dibistana Navîn dikarin tevî Dibistanên Havînê bibin. Îsal armanc ew e ku 9 milyon xwendekar beşdarî dersan bibin. Dibistana havînê ve şeş hefteyan bidome. Ji heştê yek bajarî dikarin ji malpera Türk ve Orgê serlîdanê xwe bikin. Serlîdan o perwerdecî wê bêpere bin.
1: Li Batal Gazi Ameliyatı Beheza 5.6 Euro Erteş Çebu, Zelzele Çebu, de Zelzele da Divareki İstinadi Atxuare, Xısar li se ahuran jiket. Büştü Erteş ji hefte u çar kesan seril navendin tendürüstiye da li seranseri Ameliyatı ji bu rojeke mektep hatin girtin.
2: Cibar Erdeci berhemeni serrafan hatın khuari. Velati bir tursu khofek emezin raviyan derve. Li meletiye danisbehi Erdeş Çebu. Li Battal Gazi Ameliyatı bi heza 5.6 zelzele çebu. Afade Lagahant ku Erdeş 7 kilometre yandı bine Erdede çebuye.
6: Günümüz genelinde şu ana kadar
0: Ligori Agahyan 32 hasar hatine tespit kirin. Jibor Avşehim bebenji 5 kesi telefoni bangal ezgin kiriye. Her oha se ahur ba avayeki kısmi hatine khuari. Hasareke kısmil avahiyeke ketiye u divareki istinat ejihatiye khuari.
2: Hefte 3 kesanji serili navenden tendüristiye da.
6: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74
0: Banze kezciber tırsu xofi, çülü şeş velatiyen me tedavi bun u çun malin xoe. Banze juan bisiviki birindar bun. Hicde velatiyen me jicbo kontrol el nexoşxaneya me diminin.
2: Jibo tevdiri hemu mektep hatın vada kirin. Liseran seri meletiyec bu rojeki mektep hatın girtin.
7: Ben okul salan.
0: Mekteba me hejiya, avuli me xoavet bin maseyan, paşa em derketin derve. Herkes digir ya, emcinez ve di şopinin.
2: Erdeş, Leal Aziz, Semsur, Meraj ve Antabeci hat hizkiren. Livan Bajaran, Zırar Ozyan, Çenebu.
8: Yakından takip ediyoruz. Öncelikle...
0: Diseri de ragahandın, breveberya afadere her tüş bir pırskirek dimeşe. Şükür tütüş bütük esin nehat.
2: Veziri Havirdoro Bajarvaniye Murat Kurum, o veziri Karin Nafkayı Mustafa Çiftçici, Lisel Medya'ya civaki peyamışandın o gotin derbasi be.
1: Li Ankara'ya iroh baran eke zede bari. Bi taybeti li navçe navendi avida ser kuçe u kolanan li İstanbul'e ji baran eke zede dibare.
0: barana kulü paytaxt Enqere danenin rodes pek.

0: Osmaniye heft kulüp tevli peşbaziyen la Entabe bun. Ekiba listiken galeriya şaredariya Söregi di peşbaziye de tam puan gird. Ekip di kategoriya mezinan de tevli peşbaziye bubu. Koma Söregi bu yekemini herimi ve tevli finala Türkiye bube. Antrenöre ekibi Orhan Karahan Godku hasreta bir salib davi bu usörek bir serket.
1: İnşallah ma Türkiye finali Allah'ın izniyle may derece bekeri. Ma no visero zaten raha ve suk olarak ma vaje. Hayat bölge birinciliği negrotu. İlk defa mare nasipi. İnşallah Türkiye finali ma elimizden gelen may bekeri. İnşallah maca derece bekeri.
0: Finala Türkiye'ye listiken geleri ve sezde 14-15 Haziran ile Antabe olarak girin. Ekiba söre gibi hem lisar navi Rahay hem de lisar navi Herimi tevli finala Türkiye'ye bübe.
2: Ama de ki iş bu cejna kurban edes bekirin, li seranseri velet bazarin hayvanan hatine vekirin, li bazara hayvanan a agriyeji firotuna kurbanan des bekir. Velatin kutin mezat el gori imkanin khua, kurbanin khua dikirin u dibin mali.
3: Ci cejna kurbani re hindik ma. Velati ji bu kirina kurbanan biçin mezatan. Lo mali hemu mezatan tevgerdari eke zede heye. Li mezata agiriye ji qelebalığı û tevgerdariye ke zêde dest pê kir. Welatî ji bo kirîna qurbanan danê sibehê diçin mezatê.
4: Mesela canagî rind heta sêsî dijî hene. Dusu pêncî heye, dusu de heye, mala göre.
3: Welatî li gorî bûçeyên xwe qurbanan distînin. Bahayê boraqan jî li gorî kîlo û giraniya wan diguherin.
4: Piyasa her mal fiyatê xwe diçe tabî. Gerçekten isal maleki koka meydanı da yerinde fiyatı yerinde alizi ta taze başlamıştık.
3: Limezate kurbanek 605 kiloyu bi 265 hazaran, yeka 800 kiloyu ji bi 320 hazar lirayı te frotin.
5: Heftane me 605 kiloya, emcara 265 milyar at kazan.
3: Tevgerdariya limezatan ve hayaroja daviya cejne bidome.
2: Lerzin çanı vakti zozan anı, hayvandar kerkiye kuali kamyonan bardikin beri kudidin zozan an. Kudin hayvanan ve hayapayı zevjili zozan an, hayvanin kubi çerinin u hayave demeji cişşiri van peyniri navdar e Erzin çanı çekin u payı zevji disavekar.
6: Hayvanin kuali kamyonan bardikin beri kudidin zozan an. Lerzin ganej bu kudin hayvanan vakti zozan an despeker.
7: شش مون هفت مون پس خواهی تکنی ویژه هایی بار تکنی تنی یایله لیایله جیس چار مون تا ملی تکرار پشن دو تنی ده
6: حیواندار بگن بونا هوای ره اما دهین زوزانان دکن
7: از پنیر بکنی خواهد رتا دا پایز پشن دوانی گند دسم
6: حیوان و آمورین خواهی ین مالی بقامیونان دبن زوزانان
8: وارا همی دو کاریون بار تکنی millet beni çiğ yapmadı, kuradı, neydere o sülatı kapı kırın, hemen peşin bize de poiz bilmeyin dedi. O da tala işe kışlıyorum ben.
6: Haya payize ve zozanan hayvanın kapçerinin, şişirevan hayvanan ve peniri navdarı Erzingan'ı çekin.
9: Masil var, mal mal alıza, nalit satarın içi. Hayam şalı bun, ama iru bar kireçi, genç aşmanlar da bunu, poiz var ne, bu duşunu, pazir kapı fuşunu, işe ma bu.
6: Payize de madeniyat sarpı beji ve disave garın gündeyi kuy.
2: Li Meraşê geriye sporê ke pansê tirmeyê bi merasîmeke hatife kirin. Li geriye sporê tevî qadên sporê rên, bisiklet û meşe, kamelya û pakşene. Welatiyên ku bi zarokên xwe re beşdarî merasîmê bûn, ji bo vê xizmetê spasî şaredariyê kirin.
6: Şaredariya bajarê mezin a Meraşê bi hevkariya serokatiya teşkilata Spor Toto'yu geliye sporê yê pansê tirmeyê vekir. Tesisa sporî ku li ser 25 hezar metre çarçikî hat ava kirin, di Nozdê Gulanê de cejna bîbîranîna Atatürk Civanî û sporê de hat vekirin. Li tesîsê de dikadên basketbolê, dikadên boceyê, çar kortên tenîsê, dikadên tenîsa masayê, heşt kadên pîkbalê, di masayên santrancê û gelek cihên din

Ez e diger yam li Şam Halep sen bu ala şevdin ve kabe dünya e Kada seher bi ke qase ki ji xwe rerûniştim li serê qelete kobrîsê bine seher dikirî li qayika li gemya e